Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye. Kuru. Bye.